0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
7: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турция غږ радио да.
13: خصوصا ترکیه ای زاین رادیو گایان.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит Голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
15: Gider Radio Amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Herkes daha durup karşında. Belki de son defa soruyorum sana.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin, bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın bahardı.

Assalamualaikum, hürmetli radyo anlıkçılar. Anlatkanınla Türkiye Avazı Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 ile 28. sentyabr Düşembe. Hazır Ankara vakti çüştinkiyin saat 1, Ürümçü vakti çüştinkiyin saat 4. Hürmetli radyo anlıkçılar. Anlatışlarımızda her günü Ankara vakti çüştinkiyin saat 1'den 2 geçe, Uyrumcu vakti çüştinkiyin saat 4'ten 5 geçe boğan aralıkta Türksat 4A Sony Hemrahi ve radyoyumuzun internet sahipleri www.trtuygur.com ya ki www.trtuygurca.com veya ki www.trt.net.tr yansızlık Uygur Katarlık internet adresleri arkalık bir vasıta anlıqılı bulut. Anlatışlarımızın tekrarına her günü Ankara vakti etigen saat 5'den 6 geçe. Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9 geçe boğanarlıkta kısqı dolkunun 31 metri 9465 kilogertiste Süni Hemra ve internet arkalık anlıqılı buludu. Hürmetli radyo anlıqçılar. Anlatışımızın bugünkü cedevilde haberle Türk dünyasında sahne sanatları, sefernama katarlık programına ve her hıl nakşı müzikala bağlı olup aldığımızdaki bir saat boyu içe selebilen bilip olumuz. Bugünkü programlarımızda ben Abdülaziz Riyasetçilik kalemen.

Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmanlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Mening safarim Oqdengizning issiq qirg'oqlaridan boshlanib, To'g'ris tig'ining salqin etaklariga tutishib, endi barakat, tarixiy qatlamlar va xushproqliq dastxonlar diyoriga yuzlandi. Bu bo'limda sizlarni Turkiyaning sharqi janubiga joylashgan Akdeniz'den içki kısmı yoşurulan iki güzel şehir gelip barmen, Osmaniye ve Antakya'ya. Bu şundak bir cay ki, bir yanda tağlanın yeşil cimritliği, yani bir yanda tarih boyu çikilip ketken medeniyetlerinin eks sadası mavcud. Kadem baskan her bir koca bir hikayege içilidu. Titigan her bir lokma ötmüşünün izlerini toşuydu. Bu sanda bir günde Osmaniye'de, Yana bir kun Antakya'da turup, bu yerdeki özgüç güzelliklerini baykayman. Qiynamsa hemrahimsiz bulun. Birlikte ötmüşnin izi da bugünni kezeyli. Tayyab olsunuz, tunji bikitimiz Osmaniye'ye qarap yolga çıkaylı. Osmaniye, Tavrus Tığı'nın yeşillik bilen kucaklaşıp gitken iteklerde bir tençlik makanı dekmeni kütüb aldı. Bir günlük mihman oldum. Seher'nin destekli saatlerde salkıllık tiha havadileyle tuğanda, ben yönülüşümünü tarih burk kilip durduğun Kastabala, Kadimki şehirge burudum. Kastabala, goya taşlağı uyulgan bir parça şiir takılattı. Türklük kutsuz kitip, mınlıgan illa ilgirki ayak avazlarını anılgan dek buldum. Kadimki tiyatr xanının pelempeylerde oturup gözümünü yumğunumda, şu devirdeki adam topunu, satkıçılarının avazını, muzikilarının yanırışını tesavvur kıldım. Tabiyet taş bilen asta-asta kucaklaşıp ketken, harablikle arsızın üsüp çıkan pelek ve kuşlarının sayraşları bu yanı pekat ütmüşnün emez, bugünün bu yaşalı bulduğun bir makanı kaylandığından dekidi. Uyadın tuprak kale korgunuğa bağdım. Korgan düzlenlikke hükümranlık kıldığan bir çoku da kaddini çik tutup durmaktaydı. Bu Osmanlıların hılı burunki Asur ve Rim İmperiyalarının ızlırığı tutuşuduğun bir binakarlık idi. Şamal büyadaki taş tamla arsıda başkı çıçkı diken, goya ötmüşnün piçirlaşlarını kulkumu yetküzü vatkan dek. Tüvende Ceyhan düzlenlik sözülüp yatkan bulup, yeşillikten mın bir hıl tüsü küz yetküsüz dercidi payansız. Yıkın koskum açtı. Elbette Tunci aylındıgan cayım Osmaniye değilse köz aldığımız gildiğin nerselerinin bir boğan yer yankı korunusu öldü. Her kılını tetip gördüm. Bu küçük yanak tanısı pekatli bir yemeklik emez. Şehir ihtizadı ve medeniyetinin bir kısmı. Onların gün göçlük kümbe bilen tonuştum. Nüpüz kımırının içine mol kılıp doğralgan koş ve tetit kula. Tonurda asta-asta pişirilip, yenedik egen ciger kavup burgu bilen iştahını başkıcı açtı. Açık kıymalık salata, somaklık piyaz, yeni lavaş, dastıhanda hem münası üzcaydı. Közüm mü, könlüm mü toygan dekiz kıldım. Geçte şehir merkezi karab seyli kılışkı çıktım. Kuçulanı boylap tızılgan küçük ticaretçilerinin dükkalları, samimi salam bilen beni karşı aldıgan kişiler, piyadla yoldaki taşlağı çüken künt bitiş nuri. Hem önerisi addi ama samimi. Bir çayhanda oturdum. Kolumda inçki bel istikandaki kaynak çay. Kulukumda yan üsteldin kegen söhbetle, yüzümde bolsa çunkur bir tebessüm. Osmaniye küçük buluşu mümkün. Ama onundaki mena, U sunğan tem, u bagan tinçlik hissi çoğun bir hazinedek idi. Bu yerde ötküzülgen bir gün mu insanın kalbide uzun vakit aladıken. Ertesi etken de Baldur yoluna çıktım.
Osmaniyanın salkın seherlerden kin, kuyaş bu kıtım tekim ısık ama içimini huzuru doldurgan bir kütüş hissiyatı bilen, atıbıstın eynikiden sırtkı kargınımda, zeytullukla ve sitros derahlar bilen korşalga yolla mini Antakya'ya, yani medeniyetle birbirge sınışıp ketken, tarih ve medeniyet girelişip ketken yeni bir dünya gelip kitu atattı. Antakya fakat bir şehir emas, goya kat kat bir tarih kitabı idi. Rimden Vizantiyaga, Seljukilardan Osmanlıya tutuşulgan bir ötmüşnin izleri hile hem callık. Şehirge tunç kadem koygunuzda özünüzni zamanıvi devir bilen ötmüşnin uttursuda iki zaman arsıdaki bir seferde his kılısız. Tuncu bekitim Hatay Arkeologiya Müzeyi boldi. Dünyadaki en çok mozaika taş dizme toplamlarının birgi sahip kallık kıldıgan bu muzi min haki meptun kıldı. Zalla arsada aylınıp yürüp taşlarının içi işlengen efsanevi körünüşle muhabbet hikayeleri, can bayalları göz aldımdı callandı. Her bir mozaika bir cimcit hikayedek idi. Mınlıgan yılı yılla ilgiredin bugünkü tipkeyegen sevirçan bir sada zamanın kolu bilen saklanan bu taş hikayeyle insanlığa başkıç duygu bekşilaydı. Muzidikin yönelişimini Hebbi Naccar Camisi'ye karattım. Anadolu'nun en kadimi camilerden biri değildiğim bu mukaddes makadının oylusunda tinçlik dolgan bir havamini kütü aldı. Onun dikin Sant Pier Çirkavu'a bağdım. Takka uyulgan bu mukaddes bina dünyadaki tümcü çirkavlardan biri saplandı. Okşaş bir şehirde bir caminin ezanı, bir çirkavunun cimcit duası bilen yanmayan yaşap, goya birbirge koşulup gitip atkandak idi. Mana bu Antakya'nın ruhu. Okşaş köçüde üç dinin izi. Okşaş dastıkanda üç medeniyetinin temi ba. Antakya uzun bazarı başka bir zamanını seyli kıldırıp atkandak idi.

yatkızılgan tar koçularda her bir dükkandan götürülgen tetitku kenefe pırakları hiç duygularımını meskunmak dedi. Hemme adam öz işi bilen aldıraş. Ama her biri goya zamanının sakçıları okşaydı. Bir dükkanda tatlı tetisam

Ve elbette şu tatlı türümlerden künefe. Talqadayevning arsidagi eritilgan pishloq sharbat bilan uchrashganda g'uruch g'uruch bir mo'jizaga aylandi. Kun oxirlash qiyqillashganda yo'nalishimni Asiy daryosi bo'yiga yurdim. Daryo ismiga loyiq holda ta'tir oqidigan suv bilan o'tmishga qarab chaqirayotgandek tuyg'u berdi. Quyosh asta-asta bitayotganda osmon qip-qizil rangi cho'mdi. Daryo ustidagi kaptarlar havoga ko'tarilmoqda edi. Şu dakikada içimden bir tilek urgumak dedi. Bu şehirden bir iz ilip gitişini ama şunun olan birge onunla bir parça kalbimini kaldırıp gitişini halaymen. Antakya'dan ayrılış asan emez. Çünkü bu yerde fakat yerlik bir taamını, bir tarihi yadigarlık emez. İnsanını insan kıldığan kadimi birlikte yaşayış medeniyetini titişsiz. Hem de şu medeniyet bir gün içidi mi ruhunuzu sınıp gitti. DRT Uyghurçinin hürmetli klasmelleri. 2 gün boyunca Osmaniye'nin tınçlıkları nefes aldım. Antakya'nın köp avazlık hikayelerde yokap gettim. Hem de yol yeni beni çakırabatıdı. Bu kıtımkı yönülüş aşkansı bilen dünyanın namsağan bir şehir Gaziantep buldu. Kinkisanda Gaziantep'nin özgüç dastıkalları da tarihi pırık kilip durduğun koçularda kaydı uçuş ümidi bilen aman boğaysla hayır hoş.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туаќи Чишен Гонко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и Дзайна, Радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aiç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Evo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
10: Gider Radio Amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
6: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

denizlerden daha derin, topraktan güzel kokan ne olur, rüzgardan daha serin, başaklardan daha nazlı, ay ışığından.

göçeden kuşlar gibi gidip gelen umutların umudun ötesinde ne olur? Göçeden kuş.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonradan rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.

İyileşir ilkülen harının gıytkaca madmunu tanış olun. Prezident Erdoğan, Ministerler Kabinetinin meclisinde ton halka yüzlenip çıkış etti. Daşarı İşler Ministeri Fidan Bayan'ın prezidenti Al-Nahyan tarafından kabul edildi. İran'ın dini lideri Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri'nin harbi güçlerinin İriya'da geç yakın günde oradan çıkarılacaklarını aydı. Hormat dinleyiciler, İnni Volta şöbeli ki, havranın dolu madmuni zindik kadına yetirmekçi. Prezident Erdoğan, Ministerler Kabinetinin meclisinde ton halka yüzlenip çıkış etti. Erdoğan, Asfaran Gazze ve Gülmatar Şeriye'den amara aşırayan devlet terörsü olan güdüğünü, öd gün tertibini esası orun eyleyenini belledi. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, adamlarda karşı cinayet edinler, 74 bin Gazalı doğanlarımızın kanı dökünler, Liban'dan Suriye çenine tevtimizde terör eyledenler, kanunun önüne cevapkâçılığı çekilyençe, biz öz pozisyamızdan asla yüz ögürmürüz ve hakikati beyan etmeye ve hakikati aytmağa batılaylıkla devam ederiz dedi. Prezident Erdoğan, Prezident Koşkun'a geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinden halka yüzlenip çıkış etti. 23 ayında Birleşik Milletler Kurumu'nun 81. Baş Asambleyasına katılmak için New York'a gidenliğini yatıdan Erdoğan, şu yıl anami terden yolu koymak, özgürlüğü dolandırmak temasıyla geçirilen duşkurun ikinci gününe Birleşik Milletler Kurumu'nun Baş Asambleyasına 16. gerek çıkışı edenliğini yatırdı. Çıkışını Erdoğan haz adalatlı, haz ve keçilikli, ınıman ve avdanıçılığın hüküm türeyen tez duygun için 5 maddın avarat taslamatını dünya bilen paylaşanlığını notadı. Ve Palestina, Rusya, Ukrayna ve İran başta olmakla Türkiye'nin tüguruğundaki uruşların ve çaknışıkların çözülmeyi vardı fikirlerini beyan edinliklerini aytti. Prezident Erdoğan, Asfalin Gazze ve Gülmatar Şeriye'de amına asan devlet terörsünün yeni devlet öz gün tertibini esası oranı eyleyenliğini belirleyip, adamlarda karşı cinayet edilenler, 74 bin Gazze'li doğumlarımızın kanı dökünler, Liban'dan Suriye çenine sevtimizde terör eyledenler, kanunun önüne cevapkâçılığı çekilyençe, biz öz pozisyamızdan asla yüz ögürmürüz ve hakikati beyan etmeye ve hakikati aytmağa batılaylıkla devam ederiz. Bu yerde şunun bilmeğinin mühümdüğünü fikir ediyorum. Hazırki vaqtda geçmişdekiden has güçlü Türkiye Respublikası var. Hazırki vaqtda geleceğine has ulu umid bilen qarayan, tüğürüğüne akılara ınım dürüdüyen ve dostlarının ınımından peydalanan Türkiye Respublikası var. İn esası hazırki vaqtda öz çaklarına mınyıllık doğruluk katnaşıklarını terdindik eldiyen ve daşarı yurtlardaki qonşularını yende kucaklayan Türkiye Respublikası var. Biz ulu fikirleniyen, ulu adımlar ediyen, ulu maksatları koyuyan ve şol maksatları tarap tünyede hareket ediyen devlet. Allah'ın ruhu duyulun biz bu yolda sonuna çeni tavırlı yürarsıydı. Daşarı İşler Ministeri Fidan, Bayan'ın Prezidenti Al-Nahyan tarafından kabul edildi. Fidan, Türkiye hükmünle sevdiğimizin parağatçılığı ve güllep ötmek için sevdiğinin arkadaşlığımızı güçlendirmeye ve diplomat katlaşkırmızı devam ettirmeye devam ederiz deyip belirledi. Türkiye'nin Daşarı İşler Ministeri Hakan Fidan, Birleşen Arap Emirliklerine Prezident Muhammed Bin Zayed Al-Nahyan tarafından kabul edildi. Minister Hakan Fidan, sosyal medya hesabından New York'ta geçilen Birleşen Milletler Kurumu'nun 81. Baş Asambleyasının çaklarına geçilen çaralara katılmasından sonra Bayan Zafar Kur'an'ını aytti. Hakan Fidan, Payitaht Abu Dhabi'de Bayan'ın Prezidenti Al-Nahyan tarafından kabul edilenliğini ve Bayan'ın Vice Prezidenti Mansur Bin Zayed Al-Nahyan ve Milli Hufuzluk Koyunca Genişliği Tahın Hun Bin Zayed Al-Nahyan ile hem ayrı ayrı duruşuklar geçilenliğini aytti. Hakan Fidan duruşuklarının bağlı beren beyanatında, bu sefer yurtlarımızın arasına katnaşkara ara alıp masatlaşmak ve sevdimizin önünü duruyan kıyıncılıkları telcirmek vaatında üren neticeli bollu. Türkiye hükmünle sevdimizin parağatçılığı ve güllep ötmek için sevdik raydaşlarını putulandırmaya ve diplomat katnaşkırmayı devam ettiririz, deyip belirledi. İran'ın dini lideri Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri'nin harbi güçlerinin İriya'da geç yakın günde oradan çıkarılacaklarını aytti. İran'ın dini lideri Mustafa Hamaney, Amerikan güçlerinin İriya'da geç yakın günde oradan çıkacaklarını aytti. Devlet televizyonuna veren beyanatında Hamaney, Amerika

0: Amerikan statlarının ağırlık hücumları fedavar bolanını öne sürdü ve Amerikan güçlerinin enine Arap denizinden dışarı çıkmağa ket edip bilmeyenini ve tevtin tiyat vaatta oların barlığının azat bolacaktığını beyan etti. Sol vaatın önünü beylikli uğurlarda hem içenlik baştan geçirdiler. İran'ın dışarı işler misteri Abbas Arakçı, Katarlı araçların Washington'a tertiklipleri kuydurlarını aitti. Yurdun resmi haber agentliği İran'ın haberine göre, maksat İran'ın Ormuz Boğazı'nı tehdit açma için şartlarını yerine getirmektir. Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin sonku cevabının teşemmüğünü gelip bilecektiğini aitti. Hormat dinleyici, Daşayut haberini dinlediniz.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

kabr sözleri bar. Asırlar geçse de könülmeyer. Sebebi olur dini bir dili däl, eýsem bir milletin dünya garaýşyny hem özünü jemleýär. Aýdylanda onuň aňyrsynda ägirt ulup pikir dünýäsi janlanýar. Ot hem şeýle sözlerim birdir. Häzirki günlük durmuşumuzda kän ulanylmaýan bu kadymy söz, kadymy türkiýe halklaryň göýek asmana, döwlete, hökümdara we adamyň ykbalyna bolan garaýşlarynyň içinde çuňur orun eýleýär. Gut diňe bir bagat däldir, diňe bir güýç däldir, diňe häkimet hem däldir. Gut göýekden gelýänine ynalýan bir kuwat, nitip, jogapkärçilik we döwleti dolandyrmaga berilýän altyardyr. Belki-de şonuň üçin kadymy türkiýe halklaryň dünýäsine göýegi seretmek, diňe ýylylara tin etmek däldi. Göýek asman şol wagtyň özünde tertip düzüginiň kuwadyň we alaky erik isleniň alamatlaryny özüne jemleýän çäkiz göz ýetimdi. Türkiýe halklaryň gadymy düşünjesinde göýek asman adamyň üstünde belentde duran uzak we sessiz boşluk däldi. Göýek bilen ýeriň aratyna görünmeýän baglansyň bardygyna ynalýardy. Adam toprağın üstünde yaşar, göğü seridiyar ve öz akbalına düşünmeğe çalışardı. Devlet kuruluyar, hanın tahta çıkmayı amala aşar, halk birleşer ve bu tertip düzgünün doğamında Tanrı'nın ilk isteği hakkında düşünce vardı. Yine hut, şunu kuttu, kut düşüncesi önümüzde peyda oluyar. Bir hanın hükümdar olup bilmeği dine bir onun nesine bağlı derli. Oňa durandyrmak kuwatyny berýän, halkyň başyna durmaga mümkinçilik berýän ruhy güýjüň bardygyna ynalýardy. Bu güýç gut diýilip atlandyrylýardy. Emma bu ýerde öwrenmekim bir aýratyny bar. Gut adamyň eline berilen çäksiz häkimet däldi. Kadymy türkiý döwlet düşünjesinde güýç bilen jogapkärçilik biri-birinden aýrylmaz düşünjelerdi. Han öwrüne berilen kuwaty şahsy bähwi üçin däle, halk üçin peýdalanmaga borçludy. Döwletiň tertip düzgünligini gorumak, halkyň howpsuzlygyny üpçün etmek we töre düzgünlerini ýaşatmak onuň jogapkärçiligidi. Diýmek gut diňe bir hökümdarlyk hukuky däl, eýsem hökümdarlyk borcu hem bolupdyr. Göýekden gelýänine ynalýan kuwat ýer ýüzüne agyr jogapkärçiligi öwrülýärdi. Bu düşünceni Orhun yazılarına hem görmek mümkündür. Daşlar yazılan sözlerde dine uruşların ve yeniçlerin del, eğitim devletin, halkın ve yolaşının cevapkâçlarının hem tesi eştiler. Bilge Khan, Kültigin ve Tony Cook'un dünyasına gök, yer, halk ve devlet birbirinin özünü derler. Khan, Tanrı tarafından belirlenen anlayan güç bilen tahta çıkar. Emma bu güýji halkyň bähwi üçin peýdalanmaga borçludyr. Başgaça aýdylanda gut göýekden ýere inýän ýagtylyk ýalar. Emma şol ýagtylygyň gymmaty adamyň ony nähili götürýändigi bilen ölçülýär. Sebäbi kuwat adalat bilen birleşmese weýran edijek güýje öwrülip biler. Güýç jogapkärçilik bilen utgaşmasa döwleti aýakda

0: saklap bilmez. Kadimi Türkü halkların düşüncesinin bize kalırın en mühüm tapaklarının biri kem belki şudur. Dolandırmak, dine hüküm türmek del, eysem yük götürmektir. Kut Şolurvat'ın özünü Adem'in ıkbal ve nisip baradakı düşüncesini de değiştirir. Adam dünya iner, ululyar, belinde kalyar, kevat bolsa pese düşer, devletler kurulyar, yengelyar ve vaktin geçmeyle özgürer. Emma Adem'in durmuşunu dine öz erkekse ile düşündürmeyen düşünce, asırlar boyu dürlü görünüşlerde yaşap gelipdir. Kut sözü hem gök ile yeri, Adem ile ıkbalı birleştiren şu kademi düşüncenin izlerini özünü cimleyer. Hazırkı vaqtda biz xalların dövrünü yaşamayarız. Emma güýjüň amanatdygy bardaky düşünje heni hem öz ähmiýetini gorap saklaýar. Adam wezipe ýete bolanda elle mümkinçilik geçenine ýa-da başga adamlaryň üstünde söz aýtmagy ygtyýar alanda diňe artyk maşa däl, etem jogapkärçiligi de ýa bolýar. Asyrlar mundan uzun tehranyň jümmüşünde kemara bilen bu düşünje häzirki wagtda bize şol bir hakykaty ýatdyp biler. Belki de gut düşüncesinin en güzel tarafı onu dine hükümdarlara değişti düşünce hükmüne kabul etmezliktir. Her bir adamın durmuşunda bir netip, bir zähmet, bir jogapkärçilik ve bir amanat bar. Käbir adam biliminin üstülen, käbiri sözü bilen, yeni biri zähmeti bilen dünyada iyil galdyryar. Esasy mesele adama berilen zadyň onun tarapından näkili götürilýändigidir. Tehranyň gejetine göýgö seredýän kadymy türki halklary gözüňe getirilýin. Uzaklarda tesli dağlar, olaryň üstünde sansyz sajaksyz ýyldyzlar, daş töwregine bolsa ýanyp duran ot, bir çağa göýgö seredýär we belki ýyllar geçenden soň gut tüdüň manyetine düşünýär. Göýükden gelen kuwatyň diňe bir artykmaçlyk däl, eýsem Şolurwatyň özüne bir ýükdigine. Tebäbi medeniýet käwat kitaplara däller bir sözüň içinde ýaşaýar. Gut hem türk dünýäsiniň hakykatyna şeýle ýaşaýan töwdürüň birdir. Onuň üçin göýükdäki ahlydylyk, sähranyň giňligi, döwletiň agyrlygy, halkyň dogaty we adamyň jogapkärçiligi jemlenendir. Asırlar mundan uzun daşlara yazılan bir düşüncenin yanıdır. Belki de şuun göğe seyredilmizde özümüze şeyle bir soru berip biliriz. Adam hakikattan ne iyi olan zatlarla güçlü mü? Ya da özünü berilen gücü ne kiydi peydalananlığı bilen mi? Kadimi Türkiye halkları bu soruğa ikinci sözle cevap berip bilir. Kut. Göğden gelen kuat. Emma göýükden gelen her bir kuwat ahyryna ýer ýüzünde bir jogapkärçiligi öwürler. Şonuň üçin gut diňe geçmişden garan kadymy sözler. Ol türki halklaryň döwlet düşünjesinden başlap, adam düşünjesine çene uzap gidýän kadym bir pikirlenişiň tetdir. Köklerden göterilen bu kadymy söz belki de şuň bize şeýle pyşyrdaýanlar. Güýç saňa berilene däl, onu adalat bilen götürýän wagtyň manyly bolýar.
1: Türk dünýäsiniň medeni mirasy.

0: Türkiye.
1: Da Türkiye radyoda.
0: Xosume Türkiye'yi zayna radyo gayanı.
2: Eterşiye radyo sadburi Türkiye skma.
3: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
4: Ayıç radyo voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирда Türkiye овозы.
7: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
8: Ye sıday Türkiye.
9: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
10: Edo ifonetis Türkiye.
11: Ovdi radyo glas Türkiye.
12: Gidere bir amuriyet Türkiye.
13: İni adala radyo suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este radio voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efir de Turkiye ovoz radio sa.
19: It Turkiye hangia radio ya.
11: Ov de radio glas Turkiye.
20: Turkiye une radiosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

İllişir, Cahan Keşdanın Xiyalat digib peşimden tədi novattaqı bölümünü biz yende sizin ilə birlikte. Gip peşimizin bu kısanına ortaya digindeki adılarda siyahatımızı devam ettiririz. Bu gedek kursu gəmi ilə 45 minutta barıp bolyan Bodrum kenarının bari yoğu 8 deniz mil uzaklıkta yerleşen Kos adasına gedilinç ediriz. Gipokrat'ın doğulun bu ada Osmanlı İmperiyatının 4 asırlık tarihinin izlerini götüren asuda tarih sahnasıdır. Hazırkı vaqtda adanın köçlerini gidilinç edip yöründür Dinivr Grek adalarının altı ak renkli öylerindel isim Osman dövrüne deyişi meçitleri, su çüldürümlerini, hammamları ve qonumçulukları hem görüp bilerler. Bu kuruluşlar Türklerin Kostaqı medeni miratını canlı yağdayda saklamağa devam eder. Gelinginde olsa əhlisine bilirlikte ser salalıyın. Kos adasına Türklerin barıp yerleşmeye başlamayı hatta Osmanlı İmperiyatının uzunki yıllara dayanar. 11. asırda Çakabey adalar denizine esaslandıran Begri ulen bu adanı hakimiyeti altına aldı ve Türk medeniyetinin ilkinci izlerini koymaya başladı. 1523 yılda Kanun Sultan Süleyman'ın Rodos ekspedisyası ulen ada Osmanlı İmperiyatının bir bölümüne uğurlu ve 389 yılda Osmanlı hükümdarının aslında qali. Türkmen taypa tirileri adı mesken tuttular. Mallarçılık ve senetçilik güllap ötsü ve Osmanlı şehir meylaması adanın durmuşuna uygunlaştı. Kos adasındaki Türk şahsiyetinin en güçlü simbollarının biri olan Osmanlı İmperiyatının qalan meçitler şun kun hem adanın köçülerine beygelmeğe devam ediyor. Gazi Hasan Paşa meçidi 2017 yılı yer tremetine ağır zepar eten Defterdar İbrahim Efendi meçidi, Germe Ovosnun meçidi ve 16. asırdan kalan Atik ve Yeni Kapı meçidleri olsa öz ıqbalarını taşlanan görünüşte harap yadıda duruyorlar. Yeni devre bellik olsa Osmanlı koşunlarıyla biriktirilen Neratsiya kalasıdır. Onun kazarmaları, yargıları ve daş detkaları Osmanlı harbi binagarçılığının izlerini özünü cemleyer. Köçülerin aratına duş gelen hovlu ve caylar, ağaç balkonlar ve dağıştan yatılan çöldürümler adanın Osman dövrünəki yaşayış binagarçılığını görkədir. Osman dövrünə Kos, Türklerin, Greklerin ve beylikli cemiyetlerin birlikte yaşayan kosmopolit adasına uğurlu. Bu köp medeniyetlik aşkanıda halk tanslarına ve senetlerine öz beyanını tapdı. Türk maşqaları kədirəm adda yaşayan

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kesanını geçirip oturuyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17730 kHz yığılıklardan kıyısı tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanağın ten arkalı Türk Saat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşan çak hoş sağ bolun.

kavuşacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?